Bak, kamu bundan şurudu. Peki şu komşuya da az üçüne diyen oyunma ya. Ben bile hani o şey basit değil kurağı değil. Peki de oğlum kuşu özür.